0: seçim kampanyasını başlattı.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 20 Temmuz Pazartesi. Radio Kassel'den merhaba. Şupağın tartışması sürüyor. Asıl mesele taşıyıcı annelik mi yoksa seçim hesapları mı? CDU'nun önde gelen isimlerinden ve Bundestag'taki CDU-CSU grup başkanı Jens Spahn taşıyıcı anne yoluyla çocuk sahibi olmasının ardından başlayan tartışmalar üzerine görevinden istifa etti. Spahn, özel hayatındaki tercihle üstlendiği siyasi görevin gereklerinin artık bağdaşmadığını belirterek istifasını CDU Genel Başkanı ve Başbakan Friedrich Merz'le CSU lideri Markus Söder'e sundu. Tartışmanın odağında ise yalnızca Spahn'ın özel yaşamı değil, yıllardır savunduğu siyasi çizgiyle kişisel tercihi arasındaki çelişki yer alıyor. CDU ve CSU bugüne kadar etik gerekçelerle taşıyıcı anneliğe karşı çıkarken Spahn da Sağlık Bakanlığı döneminde bu uygulamanın yasallaştırılmasına açıkça karşı çıkan isimlerden biriydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde taşıyıcı anne aracılığıyla baba olduğunun ortaya çıkması bu nedenle parti içinde ve kamuoyunda yoğun eleştirilere yol açtı. Ancak birçok siyaset gözlemcisine göre tartışmanın asıl belirleyici unsuru yalnızca taşıyıcı annelik değil. Koronavirüs dönemindeki tartışmalı maske alımları, bağış yemekleri, villa satın alımı, Sparkasse kredileri ve diğer eleştiriler Spahn'ın siyasi kariyerini bugüne kadar sarsmaya yetmemişti. Bu nedenle siyasi kulislerde farklı bir değerlendirme öne çıkıyor. Buna göre 6 Eylül'de yapılacak Saksonya-Anhalt eyalet seçimleri öncesinde AfD'nin kamuoyu yoklamalarında açık ara birinci sırada yer alması ve Spahn dosyasının seçim kampanyasında CDU'ya karşı güçlü bir propaganda malzemesine dönüşme ihtimali parti yönetiminin hareket alanını daralttı. Bu görüşü savunanlar seçim baskısı olmasaydı Spahn'ın görevini sürdürmesinin daha olası olduğunu dile getiriyor. Gerçekten de Saksonya-Anhalt'ta seçim kampanyası başlamış durumda. Yaklaşık %41 oy oranıyla anketlerin zirvesindeki AfD ilk kez bir eyalet hükümetini kurmayı hedefliyor. Parti göç politikalarından kamu kurumlarının yeniden yapılandırılmasına, eğitim müfredatından kamu yayıncılığına kadar geniş kapsamlı değişiklikler vaat ediyor. Buna karşılık yüzlerce insan Magdeburg'da düzenlenen protestolarla AfD'nin seçim kampanyasını protesto etti. Spahn'ın istifası bu nedenle yalnızca bireysel bir siyasi kriz olarak görünmüyor. Yaşananlar bir yandan muhafazakar siyasette aile politikaları ve etik anlayışını, diğer yanda da seçim dönemlerinde siyasi sorumluluk ölçütlerinin nasıl değişebildiğini yeniden tartışmaya açmış durumda. Saksonya-Anhalt'ta AfD'nin seçim startına karşı yüzlerce kişi gösteri yaptı. Parti iktidara gelmesi halinde devlet kurumlarında kapsamlı değişiklikler ve medya politikalarında dönüşüm planlıyor. Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde AfD yaklaşan eyalet parlamentosu seçimleri öncesindeki resmi seçim kampanyasını cumartesi günü Magdeburg'da başlattı. Ancak partinin seçim startı karşı protestoların gölgesinde gerçekleşti. AfD'nin etkinliği öncesinde yüzlerce insan fuar alanı önünde toplanarak partiyi protesto etti. MDR muhabirinin tahminine göre gösteriye 250 ile 300 kişi katılırken polis de katılımcı sayısını yaklaşık 300 olarak açıkladı. Protestoları düzenleyen Dayanışmacı Magdeburg, Solidarische Magdeburg ittifakı ise gün boyunca düzenlenen farklı eylemlere 400'den fazla insanın katıldığını bildirdi. Gösteri şimdi her zamankinden daha fazla demokrasi, insanlık, dayanışma sloganıyla düzenlendi. AfD ise aynı gün Magdeburg fuar alanında büyük bir etkinlikle seçim kampanyasını resmen başlattı. Girişlerde oluşan uzun kuyruklar nedeniyle program biraz gecikmeli başladı. Etkinlikte AfD'nin Saksonya-Anhalt başbakan adayı Ulrich Siegmund'la AfD federal eş başkanı Alice Weidel konuşma yaptı. AfD'nin seçim vaatlerine bakalım. AfD'nin seçim programında özellikle göç, eğitim, medya ve devlet yapısına ilişkin kapsamlı değişiklik önerileri bulunuyor. Parti, sınır dışı edilmek üzere bekleyen kişiler için geri gönderme merkezlerinin kapasitesinin artırılmasını, sığınmacılar için çalışma zorunluluğu getirilmesini, eğitim ve medya politikalarında değişiklik yapılmasını talep ediyor. Bunun yanı sıra AfD iktidara gelmesi halinde yüzlerce kamu kurumu çalışanının yeniden atanmasını planlıyor. Parti ayrıca mevcut radyo ve televizyon devlet sözleşmesini feshetmek istiyor. AfD'nin diğer bir hedefi ise okullardaki tarih derslerinin müfredatını yeniden düzenlemek. Parti ayrıca Saksonya-Anhalt eyaletinin tanıtım kampanyasında kullanılacak yeni sloganın Deutsch denken, Almanca düşünmek, Almanca tarzı düşünmek olmasını planlıyor. Saksonya-Anhalt'ta yapılacak eyalet parlamentosu seçimleri 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Son kamuoyu araştırmalarına göre AfD yaklaşık %41 oy oranıyla ilk sırada yer alıyor. CDU ise yaklaşık %26 seviyesinde bulunuyor. AfD ilk kez bir eyalet hükümetini yönetmeyi ve mümkünse parlamentoda mutlak çoğunluğu elde etmeyi hedefliyor. AfD'nin yükselişi Saksonya-Anhalt seçimlerini yalnızca bir eyalet seçimi olmaktan çıkararak Almanya genelinde demokrasi, aşırı sağ ve siyasi sınırlar tartışmasını yeniden gündeme taşıyor. Nazi geçmişi nedeniyle aşırı sağ konusunda özel bir hassasiyet taşıyan Almanya'da siyasi aktörler çoğu zaman doğrudan Nazi veya faşist tanımlamaları kullanmaktan kaçınırken AfD'nin demokratik sistem içindeki yeri ve olası iktidar ihtimali tartışılmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yeni saldırılarının ardından Brent petrolünün fiyatı Haziran ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Bu artış Almanya'daki akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. İran'daki çatışmalarda 3 ABD askerinin öldürülmesine karşılık olarak ABD İran'a yeniden saldırı düzenledi. ABD Başkanı Trump İran'ın yeniden çok sert vurulduğunu açıkladı ve operasyonun 3 büyük vatanseverin onuruna gerçekleştirildiğini iddia etti. Petrol pazartesi günü yaklaşık %3 yükselirken Brent petrol varil başına 90 doların üstüne çıktı. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma Almanya'daki akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. NDR'in verilerine göre ülke genelinde 1 litre süper benzinin fiyatı dün ortalama 2 euro 22 sente çıktı. Bu rakam geçen haftaya göre hafif bir artışa işaret ediyor. Dizel fiyatı ise 2 euro 19 sente ulaştı. İran'daki çatışmalar başlamadan önce süper benzinin litre fiyatı 1.83 euro, dizelin ise 1.75 euro seviyesindeydi. Çatışmalar dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın kontrolü etrafında yoğunlaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı İran'daki son saldırıların komuta merkezleri, hava savunma sistemleri, kıyı gözetleme tesisleriyle füze ve drone gırlatma noktalarını hedef aldığını açıkladı. Bu operasyonların İran'ın boğazdaki ticari gemilere ve sivil mürettebata saldırı kapasitesini zayıflatmayı amaçladığı belirtildi. Danger Dan ve Igor Levit'in ZDF'te performans sergilemesi yasaklandı. Alman 2. kanalı ZDF, Danger Dan ve Igor Levit'in Die Anstalt programında klasik antifaşist mücadele yöntemlerini konu alan Keine Angst adlı şarkıyı seslendirmesini yasakladı. Yaşanan bu tartışma Almanya'da medyanın aşırı sağın yükselişine karşı muhalif tutum sergilemekte giderek daha fazla zorlandığı yönündeki eleştirileri yeniden gündeme getirdi. Danger Dan ve Igor Levit'in aşırı sağcılığa karşı direnişi konu alan Keine Angst, Korkma ile programa çıkması planlanıyordu. Ancak 2. kanal ZDF şarkı sözlerinin şiddete çağrı olarak yorumlanabileceğini belirterek performansı iptal etti. Kanal böyle bir içeriğin yayın ilkeleriyle bağdaşmadığını savundu. Danger Dan ise kararı ifade ve sanat özgürlüğüne müdahale olarak nitelendirdi. Şarkının hiçbir bölümünün yasa dışı olmadığını söyleyen sanatçı ZDF yönetimini antifaşist bir eseri sansürlemekle suçladı. Alman Gazeteciler Birliği ve Verdi Sendikası da kararı editoryal bağımsızlığa ağır bir müdahale olarak değerlendirdi. Tartışmaların odağındaki Keine Angst, Nazi ve faşist gruplara karşı örgütlenmeyi ve dayanışmayı anlatıyor. Şarkıda aşırı sağcıların faaliyetlerinin araştırılması ve ifşa edilmesi çağrısı yapılıyor. ARD'nin haberine göre Danger Dan Antilopen Gang grubunun üyesi olarak uzun yıllardır aşırı sağcılık, ırkçılık ve antisemitizme karşı duruşuyla tanınıyor. Piyanist Igor Levit de benzer şekilde bu konulardaki toplumsal duyarlılığıyla bilinen sanatçılar arasında yer alıyor. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın.
2: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını bilirim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: istifanın sebebini AfD seçim kampanyasını başlattı.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
3: Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 20 Temmuz Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Şu puan tartışması sürüyor. Asıl mesele taşıyıcı annelik mi yoksa seçim hesapları mı? CDU'nun önde gelen isimlerinden ve Bundestag'taki CDU-CSU grup başkanı Jens Spahn taşıyıcı anne yoluyla çocuk sahibi olmasının ardından başlayan tartışmalar üzerine görevinden istifa etti. Spahn, özel hayatındaki tercihle üstlendiği siyasi görevin gereklerinin artık bağdaşmadığını belirterek istifasını CDU Genel Başkanı ve Başbakan Friedrich Merz ile CSU lideri Markus Söder'e sundu. Tartışmanın odağında ise yalnızca Spahn'ın özel yaşamı değil, yıllardır savunduğu siyasi çizgiyle kişisel tercihi arasındaki çelişki yer alıyor. CDU ve CSU bugüne kadar etik gerekçelerle taşıyıcı anneliğe karşı çıkarken Spahn da Sağlık Bakanlığı döneminde bu uygulamanın yasallaştırılmasına açıkça karşı çıkan isimlerden biriydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde taşıyıcı anne aracılığıyla baba olduğunun ortaya çıkması bu nedenle parti içinde ve kamuoyunda yoğun eleştirilere yol açtı. Ancak birçok siyaset gözlemcisine göre tartışmanın asıl belirleyici unsuru yalnızca taşıyıcı annelik değil. Koronavirüs dönemindeki tartışmalı maske alımları, bağış yemekleri, villa satın alımı, Sparkasse kredileri ve diğer eleştiriler Spahn'ın siyasi kariyerini bugüne kadar sarsmaya yetmemişti. Bu nedenle siyasi kulislerde farklı bir değerlendirme öne çıkıyor. Buna göre 6 Eylül'de yapılacak Saksonya-Anhalt eyalet seçimleri öncesinde AfD'nin kamuoyu yoklamalarında açık ara birinci sırada yer alması ve Spahn dosyasının seçim kampanyasında CDU'ya karşı güçlü bir propaganda malzemesine dönüşme ihtimali parti yönetiminin hareket alanını daralttı. Bu görüşü savunanlar seçim baskısı olmasaydı Spahn'ın görevini sürdürmesinin daha olası olduğunu dile getiriyor. Gerçekten de Saksonya-Anhalt'ta seçim kampanyası başlamış durumda. Yaklaşık %41 oy oranıyla anketlerin zirvesindeki AfD ilk kez bir eyalet hükümetini kurmayı hedefliyor. Parti göç politikalarından kamu kurumlarının yeniden yapılandırılmasına, eğitim müfredatından kamu yayıncılığına kadar geniş kapsamlı değişiklikler vaat ediyor. Buna karşılık yüzlerce insan Magdeburg'da düzenlenen protestolarla AfD'nin seçim kampanyasını protesto etti. Spahn'ın istifası bu nedenle yalnızca bireysel bir siyasi kriz olarak görünmüyor. Yaşananlar bir yandan muhafazakar siyasette aile politikaları ve etik anlayışını, diğer yanda da seçim dönemlerinde siyasi sorumluluk ölçütlerinin nasıl değişebildiğini yeniden tartışmaya açmış durumda. Saksonya-Anhalt'ta AfD'nin seçim startına karşı yüzlerce kişi gösteri yaptı. Parti iktidara gelmesi halinde devlet kurumlarında kapsamlı değişiklikler ve medya politikalarında dönüşüm planlıyor. Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde AfD'ye yaklaşan eyalet parlamentosu seçimleri öncesindeki resmi seçim kampanyasını cumartesi günü Magdeburg'da başlattı. Ancak partinin seçim startı karşı protestoların gölgesinde gerçekleşti. AfD'nin etkinliği öncesinde yüzlerce insan fuar alanı önünde toplanarak partiyi protesto etti. MDR muhabirinin tahminine göre gösteriye 250 ile 300 kişi katılırken polis de katılımcı sayısını yaklaşık 300 olarak açıkladı. Protestoları düzenleyen Dayanışmacı Magdeburg, Solidarische Magdeburg ittifakı ise gün boyunca düzenlenen farklı eylemlere 400'den fazla insanın katıldığını bildirdi. Gösteri şimdi her zamankinden daha fazla demokrasi, insanlık, dayanışma sloganıyla düzenlendi. AfD ise aynı gün Magdeburg fuar alanında büyük bir etkinlikle seçim kampanyasını resmen başlattı. Girişlerde oluşan uzun kuyruklar nedeniyle program biraz gecikmeli başladı. Etkinlikte AfD'nin Saksonya-Anhalt başbakan adayı Ulrich Siegmund'la AfD federal eş başkanı Alice Weidel konuşma yaptı. AfD'nin seçim vaatlerine bakalım. AfD'nin seçim programında özellikle göç, eğitim, medya ve devlet yapısına ilişkin kapsamlı değişiklik önerileri bulunuyor. Parti, sınır dışı edilmek üzere bekleyen kişiler için geri gönderme merkezlerinin kapasitesinin artırılmasını, sığınmacılar için çalışma zorunluluğu getirilmesini, eğitim ve medya politikalarında değişiklik yapılmasını talep ediyor. Bunun yanı sıra AfD iktidara gelmesi halinde yüzlerce kamu kurumu çalışanının yeniden atanmasını planlıyor. Parti ayrıca mevcut radyo ve televizyon devlet sözleşmesini feshetmek istiyor. AfD'nin diğer bir hedefi ise okullardaki tarih derslerinin müfredatını yeniden düzenlemek. Parti ayrıca Saksonya-Anhalt eyaletinin tanıtım kampanyasında kullanılacak yeni sloganın Deutsch denken, Almanca düşünmek, Almanca tarzı düşünmek olmasını planlıyor. Saksonya-Anhalt'ta yapılacak eyalet parlamentosu seçimleri 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Son kamuoyu araştırmalarına göre AfD yaklaşık %41 oy oranıyla ilk sırada yer alıyor. CDU ise yaklaşık %26 seviyesinde bulunuyor. AfD ilk kez bir eyalet hükümetini yönetmeyi ve mümkünse parlamentoda mutlak çoğunluğu elde etmeyi hedefliyor. AfD'nin yükselişi Saksonya-Anhalt seçimlerini yalnızca bir eyalet seçimi olmaktan çıkararak Almanya genelinde demokrasi, aşırı sağ ve siyasi sınırlar tartışmasını yeniden gündeme taşıyor. Nazi geçmişi nedeniyle aşırı sağ konusunda özel bir hassasiyet taşıyan Almanya'da siyasi aktörler çoğu zaman doğrudan Nazi veya faşist tanımlamaları kullanmaktan kaçınırken AfD'nin demokratik sistem içindeki yeri ve olası iktidar ihtimali tartışılmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yeni saldırılarının ardından Brent petrolünün fiyatı Haziran ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Bu artış Almanya'daki akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. İran'daki çatışmalarda 3 ABD askerinin öldürülmesine karşılık olarak ABD İran'a yeniden saldırı düzenledi. ABD Başkanı Trump İran'ın yeniden çok sert vurulduğunu açıkladı ve operasyonun 3 büyük vatanseverin onuruna gerçekleştirildiğini iddia etti. Petrol pazartesi günü yaklaşık %3 yükselirken Brent petrol varil başına 90 doların üstüne çıktı. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma Almanya'daki akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. NDR'in verilerine göre ülke genelinde 1 litre süper benzinin fiyatı dün ortalama 2 euro 22 sente çıktı. Bu rakam geçen haftaya göre hafif bir artışa işaret ediyor. Dizel fiyatı ise 2 euro 19 sente ulaştı. İran'daki çatışmalar başlamadan önce süper benzinin litre fiyatı 1.83 euro, dizelin ise 1.75 euro seviyesindeydi. Çatışmalar dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın kontrolü etrafında yoğunlaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı İran'daki son saldırıların komuta merkezleri, hava savunma sistemleri, kıyı gözetleme tesisleriyle füze ve drone fırlatma noktalarını hedef aldığını açıkladı. Bu operasyonların İran'ın boğazdaki ticari gemilere ve sivil mürettebata saldırı kapasitesini zayıflatmayı amaçladığı belirtildi. Danger Dan ve Igor Levit'in ZDF'te performans sergilemesi yasaklandı. Alman 2. kanalı ZDF, Danger Dan ve Igor Levit'in Die Anstalt programında klasik antifaşist mücadele yöntemlerini konu alan Keine Angst adlı şarkıyı seslendirmesini yasakladı. Yaşanan bu tartışma Almanya'da medyanın aşırı sağın yükselişine karşı muhalif tutum sergilemekte giderek daha fazla zorlandığı yönündeki eleştirileri yeniden gündeme getirdi. Danger Dan ve Igor Levit'in aşırı sağcılığa karşı direnişi konu alan Keine Angst, Korkma ile programa çıkması planlanıyordu. Ancak 2. kanal ZDF şarkı sözlerinin şiddete çağrı olarak yorumlanabileceğini belirterek performansı iptal etti. Kanal böyle bir içeriğin yayın ilkeleriyle bağdaşmadığını savundu. Danger Dan ise kararı ifade ve sanat özgürlüğüne müdahale olarak nitelendirdi. Şarkının hiçbir bölümünün yasa dışı olmadığını söyleyen sanatçı ZDF yönetimini antifaşist bir eseri sansürlemekle suçladı. Alman Gazeteciler Birliği ve Verdi Sendikası da kararı editoryal bağımsızlığa ağır bir müdahale olarak değerlendirdi. Tartışmaların odağındaki Keine Angst, Nazi ve faşist gruplara karşı örgütlenmeyi ve dayanışmayı anlatıyor. Şarkıda aşırı sağcıların faaliyetlerinin araştırılması ve ifşa edilmesi çağrısı yapılıyor. ARD'nin haberine göre Danger Dan Antilopen Gang grubunun üyesi olarak uzun yıllardır aşırı sağcılık, ırkçılık ve antisemitizme karşı duruşuyla tanınıyor. Piyanist Igor Levit de benzer şekilde bu konulardaki toplumsal duyarlılığıyla bilinen sanatçılar arasında yer alıyor. Değerli dinleyiciler, Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın.
2: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.